Nasıl bu? Merhaba Mogwa, Guazuni Guadalu. Mogwa manye amı nasıl bu akı minima da wa. Amı ne acısı diçu nabi lipu ni şata. Merhaba Guazuni Guadalu. Haba ni sa dola belu di diçuma nanakale.